0: 9 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde basın özgürlüğünde, ifade özgürlüğünde mesafe kat etti.
1: Bu polis kimin polisi? Neyin görevini yapıyor?
2: Palabre.
3: Palabre.
4: Palabre. Palabre. Une création sonore de Marie Charette.
5: Chapouljou.
4: Épisode 2.
5: Chapouljou.
3: Chapouljou.
5: Chapouljou.
6: Chapouljou.
5: Chapouljou. Chapouljou.

görsen oğlay benden söz haber alıp yıkıp ölkeleri talayan bana. Alaylar yaydağdı bey, ordular pazar leş leşin üstüne.

Ay taşı da gülüşü başı da ziyarını çal çal pal dağlayan benem. Dizim ay taşı da gülüşü başı da.